genişlemiş, ikiye katlar. Mezarın üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz benim oğlum, ayrılmaz.

sonsuza kadar demiştik, sona mı geldik? Sen yoksan gözyaşım diner mi? Sen benim ilk aşkım, canım da candın.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Sen tatlımsın desene.
1: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

0: ölüme yürümekmiş. Üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana koymaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığında bütün odaları boş görünce koyarmış. Boş görünce koyarmış.
1: Arabesk ise arabesk, arabesk ise arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

sen benim gözümde bir hiçsin artık. Nefretim, aşkımı aştı bu gece. Bugünkü sözlerin söz müydü artık? Son sözün sabrımı aştı bu gece. Kolayca bitsin bu diyemedin de, salladın savurdun basiretsizce. Hiç mi ders almadın onca gezdik de? Yağmurun rahmeti aştı bu gece. Yürümeyen miydi? İlişkimiz mi? Günüm sensiz bomboş değişimiz mi? Sensiz yaşayamam çelişkimiz mi? Yalanın doğrunu aştı bu gece. Evlenmek hayali kapımdaydı. Giriş kat evimin boyası yeni. Mobilyan takım alınmış idi. Vuslatım tadını aştı bu gece. Yemedim yedirdim ne varsa sana. 3 kuruşum olsa verirdim daha. Memurdum, yoksuldum hatırlasana. Hafızam haddini aştı.

ayakların donmuş, üşümüştün de. Gece yatamamış, üzülmüştüm de. Bir ay oruç tutup yememiştim de. O çizmen boyunu aştı bu gece. Yapılan söylenmez, gelmezmiş dile. Allah'tan beklenir kul bilmese de. Kızgınlığım buna sebep ise de. Sabrım niyadını aştı bu gece. Onca gez toz bende, seviyorum de. Sonra git nişanlan bir de ona de. Şerefsizlik değil nedir bu söyle. Küfrüm edebimi aştı bu gece. Sana son bir sözüm nasihatim var. Aldığım ahlakla bir terbiyem var. Seni doğuran ana deyip geçmek var. Saygım adabımı tuttu bu gece. Gönlümün romanı bitti bu gece. Hangisine yansam şimdi gün gece? Ömrümden 5 yıl gitti bu gece. Ömrümden 5 yıl gitti.

0: vicdanınla baş başa. Dinle kalbinin sesini dinle. Anlatır beni sana. Anlatır beni sana.
1: Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. Bu frekansta.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar, 7-24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta, İçel FM 95.0.

aşkımıza ihanetin var. Adım kalleş diyamız. Bu dünyada ben yaşadıkça iki yapan bir olmasın. Bu dünyada ben yaşadıkça iki yapan bir olmasın. İki yapan bir olmasın. İki yapan bir olmasın.

0: beni düşün. Yıllar önce seninle tanıştığımız gün bugün. Nerede olursan ol, bu gece beni düşün. Uzaklara gitsem de seninle dolu her günüm. Yılda bir defa olsun, bu gece beni düşün. Ayrılmış olsak bile bu gece beni düşün. Kiminle olursan ol, bu gece beni düşün.
1: Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

Çok, çok ince mesele benim meselem, çok. Bir akşam üstüydü onunla tanışmamız. Elini verdi eridim, elimi tuttu eridim. Zor bela, merhaba diyebildim. O kadar güzel, o kadar güzeldi ki

sorma. Gözleri bahardan tatlı, saçları kömür karası. Durması mı desem, bakması mı? Hele o konuşması mest ediyordu beni. Evleri yolumun üstündeydi. O muhteşem, o çok şahaneydi. Onu görmek her şeye değerdi ya. Dolayısıyla sık sık eve gidip gelmeler de hep bahaneydi. Seni seviyorum demek an meselesiydi. Her defasında erteledim, utandım. Bugün olmasa yarın olur, olur sandım. Sana nasıl anlatayım? Ben çok aptal bir adamdım. Bazen caddede karşılaşırdık, tokalaşır, hal hatır sorardık. Ama o hal hatır sorardı, ben aşkıyla yanardım. Sana nasıl anlatayım bilmem ki. Ben çok aptal bir adamdım. Ve bir akşam üstüydü, onu gelinlikle kuaförden çıkarken gördüm. İçimi bir tufan sardı. Dün ya yansa ne yazardı? İnanamadım, inanamadım. Acele edecek, evlenecek ne vardı? Başıma taç yapmaz mıydım? Gözüm gibi bakmaz mıydım? Nasıl anlatayım ki? Ben çok aptal bir adamdım. Ve yine bir akşam üstüydü, istemeye istemeye o kahrolası sokaktan evime dönerken evlerinin önünde bir feryat, bir fidan. Aman Allah'ım! O an aklıma gelen başıma gelmişti. Hayatımın anlamı, hasretim, özlemim, o sevdiğim kadın, o ölmüştü. Vay anasını sattığımın dünyası, vay. Vay alnımın kara yazısı. Tarifi yok pişmanlığımın, anlamı da yok. Giden gitmiş, felek edeceğini etmişti. Gözümde dünyanın tüm güzellikleri bitmişti. Yahu ona bir açılabilseydim, onu çok ama her şeylerden çok sevdiğimi söyleyebilseydim ne olurdu? Artık nasıl sevdiğimi bilmeyecek ve ben kendimi hiç, hiç affetmeyecektim. İçme diyorsun, iyi söylüyorsun. Biliyorum, beni düşünüyor, beni seviyorsun. Önceleri kızardı, bakıyorum da şimdi anlıyorsun ve sen de içiyorsun. Boş ver can arkadaşım, yazılan gelir başa, çekilen tasa boşa imiş. Kendim ettim, kendim yandım. Anlayacağım, anlayacağım. Ben çok aptal bir adamdım. Çok aptal bir adamdım.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar, 7-24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta, İçel FM 95.0.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar, 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta, İçel FM 95.0.

dinletti.com/. Lokalimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programa başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

0: ateşle oynuyorsun. Ateşle.
1: Arabesk ise arabesk, arabesk ise arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

Dirilmeye alıştım. Bazen şehirlerde, bazen köylerde, bir yurt yok resminle aramaya.

elinden. Her gün acı tatlı söyleyene alıştım. Gücüm yetmez dağ başında kalırsam, Ferhat gibi kayaları delersem, Kerem olur aşklarına yanarsam, bağrımı dağlayan, bağrımı dağlayan kora alıştım.

0: Reklam kazandırır.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
7: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto klima sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
8: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
9: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
6: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001 22.000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
10: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
6: Yok kelimesi omega yapıda yok.
11: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
12: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
11: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
13: Cumartesi pazar açık olan
6: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
13: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği

0: galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Maksat muhabbet olsun başlıyor.

0: maksat muhabbet olsun.
1: Arabesk'in en içten hali, Mersin'in en samimi frekansında, 95.0'da hayat buluyor.
0: Maksat muhabbet olsun.
2: Seni yazdım sahildeki kumlara, ismini fısıldadım içimdeki duygulara. Sordum dalgalara, gelsin dedim, yeter dedim. Ve sen yalnızca bir tanem, dinlediğim şarkılarda, duyduğum dalgalarda, sigaramın dumanında, bir hayal olup, bir özlem olup kaldın. Seni sordum sevdalara, göklerdeki yıldızlara, içimdeki korkulara, gönlümdeki arzulara. Günler geçti, sen gelmedin sevdalara.

0: İçel FM 95.0.
1: Maksat muhabbet olsun.
2: Bazen çok söze gerek yoktur. Bir şarkı bırakırsın ortama. O her şeyi anlatır.
1: Maksat muhabbet olsun.

0: İçel FM 95.0.
1: Bu programda sadece şarkıları dinlemiyor, hem konuşuyor hem de duygu dünyamıza dönüyoruz. Maksat muhabbet olsun.

0: İçel FM 95.0.
1: Bugün çok şey yapmana gerek yok. Bir şarkı dinle. Gerisi gelir belki. Maksat muhabbet olsun.

0: Reklam kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşa

0: Trunacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede Kerebiç'te bir Mersin markası imalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
3: Su hayattır. Su hastanesi.
1: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
3: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
0: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
5: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
6: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
0: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve Elektronik Ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-3956. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
6: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Mersin ne istiyorsa o. İçel efendim, İçel efendim.

0: taşlar, kuşlar duymadı sesimi. Ama içimdeki yangın alev alev, har har, kor kor yaktı yüreğimi. Yaktı da deldi geçti be kara gözlüm. Şimdi bir kül yığını ve bitik bir enkaz oldum sayende. Finalinle övün. Hani bizim sevdamız devirirdi dağları. Hani bizim sevdamız eritirdi buzları. Böyle miydi andımız? Neler oldu bize böyle de gece gözlüm? Neden esti bu son rüzgar üstümüze? Ses ver, ses ver. Ne olur ses ver.
1: Arabesk ise arabesk, arabesk ise arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta, bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: hasret dolan kalbimde kalmadı artık yerim. Sensiz mutlu değilim. Geçti güzel günlerim. O günahkar kaderim ayırdı ikimizi. Bir hayal gibi geçti, zehir oldu yıllarım. Sen bir zamanlar beni sevmiştin, ümit dolu yıllar demiştin. Senden ayrılamam demiştin. Sen.
1: Reklam kazandırır.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat.

0: Mavi beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla her zaman.
2: Tıkla, ister uğra.

0: Adresi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
8: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
10: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
11: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
12: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.

233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66

0: hesapla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: İçel FM 95.0.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, frekans, bu frekansta, bu frekansta, iç ele, bu frekansta, iç ele, bu frekansta, iç ele, bu frekansta, iç ele efem, 95.0.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin ulaşımına önemli katkı sağlayacak Vatan Caddesi Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşak projesinin temel atma törenine katıldı. Kentin en büyük katlı kavşağı olma özelliğini taşıyan proje tamamlandığında özellikle doğu-batı yönünde kesintisiz ulaşım sağlanırken kuzey-güney yönündeki trafik akışı da hız kazanacak ve rahatlayacak. Göreve geldikleri günden bu yana Büyükşehir'in Anıt, Sevgi ve Göçmen katlı kavşaklarını başarıyla tamamladığını hatırlatan Başkan Seçer, Hal katlı kavşağında yakın zamanda hizmete açıldığını ifade ederek 4 adet katlı kavşak ve Yenişehir'de Mersin Merkez'in ilk tüp geçidini yapmamızın ardından bugün temel atarak 6. çalışmayı başlattık. Bu katlı kavşağımız da 2026 yılı sonuna kadar hizmete girecek diye konuştu. Yapılan ve yapılacak olan katlı kavşaklara ek olarak 4. çevre yolu devamı yol ve viyadük, Yenişehir 38. cadde tüp geçit, Yenişehir 21. cadde yeni yol açma ve Mersin Akdeniz Tarsus Organize Sanayi Bölgesi bağlantı yolunun da programa alındığını belirten Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir tarafından ilk kez viyadük çalışması yapılacağını da söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak 2019 yılından bu yana Mersin'e yol yapım hizmetleri kapsamında 30 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarının, bunun yanı sıra önümüzdeki yıllarda yapılacak olan yol yapım, katlı kavşak, viyadük ve bulvar çalışmalarının toplam maliyetinin 20 milyar lira olacağını söyleyen Başkan Seçer, umut ediyorum gelecek günlerde hayata geçireceğimiz projeler ve hizmetlerle Mersin'imizi çok daha güzel noktalara getirmiş olacağız ifadelerini kullandı. Meski Genel Müdürlüğü'nün Mezitli'de devam eden 32 milyon euroluk çalışması olduğunu anımsatan Başkan Seçer, 75. yıl Cumhuriyet, Davultepe, Deniz, Hürriyet, İstiklal, Seymenli ve Tece mahallelerinde mevcut içme suyu hattı şebekelerini yeniliyor ve büyük depolar yapıyoruz. Eylül-Ekim ayı gibi açılışını yapacağız. Büyükşehir olarak vatandaşların tüm taleplerine yanıt veriyor, hatta bazen sorumluluk alanımıza girmeyen bölgelerinde taleplerini alıyoruz diye konuştu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500,

0: 100 ve Team 1000 listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: sizde.
1: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
5: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
7: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş kundura.
13: Arkadaş kundura yaşat iş hanımda, arkadaş kundura üzüm iş hanımda.
14: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
15: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
16: Radyonun sosyal medya hesaplarınızı

0: Bizden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar, 7-24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta, İçel FM 95.0.

Ne güzel şey seni seviyorum deme. Sevdiğini söyleyebilmek ne güzel. Her baharda, gece gündüz, her saniye. Seni seviyorum, seni seviyorum, seviyorum seni diyebilmek ne güzel.

Çünküsü yok, nedeni yok sevmenin, zamanı hiç yok. Dakikalar zaman üstü, utangaç bir gecenin kucağında. Yağmurlar vuruyor pencereme, aşkın vuruyor kalbimin kıyılarına. Gecenin bu çıldırtan yalnızlığında, aşkın ayak seslerini duyuyorum yüreğimde. Ve hasretin içimde, seni seviyorum. Sesini duymak istiyorum uyumadan önce. Sabahlara kadar konuşmak, hiç kapatmamak telefonu. Aynı düşlere uyumak sonra ve uyanmak aynı güneşe.

Daha bir güzelleştim son günlerde. Gözlerimin içi parlıyor. Kabıma sığdıramıyorum aşkı. Gülmek geliyor içimden. Sokaklarda koşar adım yürümek. Tanıdık tanımadık herkese selam vermek. Merhaba ülkemin güzel insanları. Hepinize, hepinize merhaba. Sizi de seviyorum. Yağmuru, denizi, kokusunu toprağımın, gök mavisinde güvercinleri.

0: Senin sevdiğin gibi topluyorum saçlarımı. Siyah kazağımı daha çok yakıştırıyorum kendime. Ve daha çok seviyorum limonlu çayı. Senin sevdiğin her şeyi seviyorum. Türkülerini memleketinin, feneri, kara kartalı senin için. Davamızı ve şiiri sen de seviyorum. Seni seviyorum. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.
1: Yaşamaksa seni sevmek. Ben hiç ölmedim. Seni seviyorum.

Haberler. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantıda iç ve dış politikadaki başlıklar ele alınacak. Terörsüz Türkiye sürecinde atılacak yasal düzenleme adımının çerçevesi ve zamanlaması da toplantıda gündeme gelecek. Terörsüz Türkiye için bu hafta kritik olacak. Yeni haftada Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun koordinatör grup başkan vekilleri bir araya gelecek. Çerçeve yasanın bu hafta meclise sunulması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 25 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da düzenlediği etkinliğe kast ajanslarından para karşılığı figüran getirildiği iddia edildi. İddialara tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "Bize komplo kuruldu," dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet üzerinde.

0: üzerine soruşturma başlattı. Bir kast ajansı etkinlik için imkanlarını seferber ettiğini ancak para almadığını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi hazırlandı. Bu kapsamda aile ve nüfus yapısındaki değişimler düzenli olarak izlenecek. Kök nedenleri analiz edilecek ve bu değişimlerin birey, aile ve toplumsal refah üzerindeki sonuçları incelenecek. Mersin Marka Rotası Konferansı'nın değerlendirme toplantısında kentin markalaşma sürecinde izlenecek yol haritası masaya yatırıldı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır sürecin bilgi işbirliği ve ortak akıl temelinde yürütüleceğini belirtti. Fırtına Mersin kıyılarında etkili oldu. Erdemli ilçesinde bir yelkenli tekne fırtınada savrularak kıyıya vurdu. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmayan olayda tekne güvenlik amaçlı yan yattığı kıyıda bağlandı. Tarsus Doğa Parkı'nda farklı türlerde çok sayıda yavru dünyaya geldi. Parkta yeni doğan yavrular ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Yetkililer hayvanların 24 saat gözetim altında tutulduğunu bildirdi. Mersin'de hakkında dolandırıcılık başta olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 65 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü seyahat ettiği otobüste polis ekiplerince yakalandı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde denize giren aynı aileye mensup 5 kişiden biri kurtuldu, 4'ü boğularak hayatını kaybetti. Çalışmalarda kayıp yeğenin de cansız bedenine ulaşıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde trafiğe kapalı stabilize yolda otomobil takla attı. Otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde bir apartman dairesinin balkonunda tüp patladı. Patlama sonucu çıkan yangın aile fertleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Mersin Spor Kulübü MSK teknik ekibini yapılandırma çalışmalarını tamamladı. MSK yardımcı antrenörlük görevine Eren Oktay'ı getirdi. Milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen serbest dalış, deniz açık su büyükler, masterlar, bireysel Türkiye şampiyonası ve milli takım seçmelerinde 2 altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. A milli kadın voleybol takımı Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu. Filenin sultanları tarihinde ikinci kez Milletler Ligi'nde altın madalyayı kazandı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler, beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
4: Haydi tıkla her zaman.
5: Tıkla, ister uğra.
6: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
7: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Yok kelimesi omega yapıda yok.
1: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
2: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
1: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Cumartesi pazar açık olan
0: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
3: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
4: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533 974 45 90.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
6: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök, hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
7: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.

0: bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

hayat bir oyun. Bense bir oyuncak, oynanmaktan bıktım, usandım.

Gidersen ölürüm canım. Ne olur gitme. Gidersen

0: Reklam tanıtır.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Busem.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
7: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
9: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
2: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
13: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
14: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
15: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin.

0: Sağlığınız için, elit şalgam için.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya Mağazası.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 5133 özkayatuz.com. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
1: Yok kelimesi omega yapıda yok.
3: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
4: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
3: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
1: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
6: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
7: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
8: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
9: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
13: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

varsın. Gezdiğim tüm yollarda sen varsın. Yüz yerde kaldı, yaş gözde kaldı. Sen bende kaldın. Gitme Hazal'ım, dön Hazal'ım.

0: İçel Efem 95.0.
1: Bu şiir sanadır. İyi dinle. Dinle ki bana dair ne varsa ve ne varsa yalan yanlış yaşadığımız her şey, ama her şey yüzleşecek bu mızrağı.

Bugün haber aldım senden. Defalarca çarpıp nefretin kapılarını, sokaklara vurdum kendimi. Serseri kaldırımlar ayağıma dolaştı. Yalanlarla soğuttum yüreğimi. Kahrettim, kan kustum ama hep sustum. Bilir misin, kaç kereler seni düşünüp de gizli gizli ağladım. Sen ki cellada olmuştun hayallerimin, umutlarımın katili ve genç bir ömrün acımasız Azrail'i. Her gece, her gece çalıp rüyalarımın kapısını, beni dirhem dirhem öldürdün.

dünyayı dar edecektim sana. Önümde diz çöküp yalvaracaktın. Bensizliğin acısı oturduğunda içine, yokluğum ilmek olup dolandığında boynuna, ipini çekecektim. Olmadı, olmadı.

Bilir misin? Kaç kereler seni düşünüp de sana içtim. Şerefine değil, şerefsizliğine. Ben seni mi sevmiştim? Sabahlara kadar ağlayıp kuruttuğumda gözyaşlarımı. Kimse sormadı halimi, kimse acımadı. Şarkılarla dertleştim bir başıma. Unuttum deyip kutladığımda sensizliği. Silmek için gözyaşlarımı aynaya her baktığımda. Her baktığımda gözlerimde seni buldum. Başucuma resmini koydum. Nasıl da acımasızdı bakışların. Nasıl da zalim. Ben seni mi sevmiştim? Kırık dökük bir bahar mı kalacaktı senden geriye? Ve ihanetinin hiç dinmeyen sancısı. Seni benden çalacaklar mıydı? Bir kuş gibi uçup gidecek miydin yüreğimden? Bir daha dönmeyecek miydin? Hangi kahpe kurşunla bitti bu mavi sevda? Ağlamak neyi değiştirir ki? Her şey bitti artık. Her şey bitti. Sen hayallerimin celladı, umutlarımın katili ve zavallı bir ömrün acımasız Azrail'i. Beynimdeki tek kurşunla vurdum kendimi.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma.

Kanada tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 5133 özkayatuz.com.

0: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
4: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
5: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
6: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324-359-3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM

0: Twitter. Radyon daima seninle.
1: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar, 7-24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta, İçel FM 95.0.

sensin, bunun suçu bende değil.

0: Haberler. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantıda iç ve dış politikadaki başlıklar ele alınacak. Terörsüz Türkiye sürecinde atılacak yasal düzenleme adımının çerçevesi ve zamanlaması da toplantıda gündeme gelecek. Terörsüz Türkiye için bu hafta kritik olacak. Yeni haftada Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun koordinatör grup başkan vekilleri bir araya gelecek. Çerçeve yasanın bu hafta meclise sunulması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 25 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da düzenlediği etkinliğe kast ajanslarından para karşılığı figüran getirildiği iddia edildi. İddialara tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "Bize komplo kuruldu," dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet üzerine soruşturma başlattı. Bir kast ajansı etkinlik için imkanlarını seferber ettiğini ancak para almadığını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi hazırlandı. Bu kapsamda aile ve nüfus yapısındaki değişimler düzenli olarak izlenecek. Kök nedenleri analiz edilecek ve bu değişimlerin birey, aile ve toplumsal refah üzerindeki sonuçları incelenecek. Mersin Marka Rotası Konferansı'nın değerlendirme toplantısında kentin markalaşma sürecinde izlenecek yol haritası masaya yatırıldı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, sürecin bilgi, işbirliği ve ortak akıl temelinde yürütüleceğini belirtti. Fırtına Mersin kıyılarında etkili oldu. Erdemli ilçesinde bir yelkenli tekne fırtınada savrularak kıyıya vurdu. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmayan olayda tekne güvenlik amaçlı yan yattığı kıyıda bağlandı. Tarsus Doğa Parkı'nda farklı türlerde çok sayıda yavru dünyaya geldi. Parkta yeni doğan yavrular ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Yetkililer hayvanların 24 saat gözetim altında tutulduğunu bildirdi. Mersin'de hakkında dolandırıcılık başta olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 65 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü seyahat ettiği otobüste polis ekiplerince yakalandı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde denize giren aynı aileye mensup 5 kişiden biri kurtuldu, 4'ü boğularak hayatını kaybetti. Çalışmalarda kayıp yeğenin de cansız bedenine ulaşıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde trafiğe kapalı stabilize yolda otomobil takla attı. Otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde bir apartman dairesinin balkonunda tüp patladı. Patlama sonucu çıkan yangın aile fertleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Mersin Spor Kulübü MSK teknik ekibini yapılandırma çalışmalarını tamamladı. MSK yardımcı antrenörlük görevine Eren Oktay'ı getirdi. Milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen serbest dalış, deniz açık su büyükler masterlar bireysel Türkiye şampiyonası ve milli takım seçmelerinde 2 altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. A milli kadın voleybol takımı Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu. Filenin Sultanları tarihinde ikinci kez Milletler Ligi'nde altın madalyayı kazandı.
1: Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayan

kadınlara evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve Elektronik Ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.

0: ettiğinizde.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
0: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
0: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
11: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
10: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde. Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
12: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
13: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
12: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
14: Cumartesi pazar açık olan
10: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
14: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
4: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
15: SML Restoran ve Catering.
10: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
15: 0533 974 45 90.
10: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
15: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama

0: olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.
5: Bu gece yine sensizliğin nöbetindeyim. Seviyorum. Hasretin pençesindeyim. Seni kaybettim. Ölümü hak ettim. Yüreğinde yüreğimi yitirdim. Senden başka kimseyi, hiç kimseyi sevmedim.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Reklam tanıtım.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler, beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.

0: sayenizde. Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
0: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: Su hayattır. Su hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
3: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim

0: Öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Mersin ne istiyorsa o. İçel FM. İçel FM.

0: Mavi Beyaz Eşya'da Mersin'de en uygun fiyat garantisiyle alışverişlerinizi yapabilirsiniz. 0543 582 91 24.
1: Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Soğutucu ve derin dondurucu, mavi beyaz eşyada. 0543 582 91 24.
1: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve İklim Yatırım Fonları'nın desteğiyle Yeşil Şehirler Programı kapsamında hazırlayacağı Mersin Yeşil Şehir Eylem Planı için ilk adımı attı. İklim değişikliğinden ulaşım ve enerjiye, su ve atık su yönetiminden katı atık yönetimine, doğal alanlardan kentsel planlamaya kadar birçok başlıkların ele alındığı Çalıştay sonunda hazırlanacak eylem planıyla Mersin'in çevresel öncelikleri belirlenirken, kentin sürdürülebilir geleceğine yön verecek yatırımlar için de kapsamlı bir yol haritası oluşturulması hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kadınların ve gençlerin sosyoekonomik yönden güçlendirilmesi ve

0: toplumsal uyumun desteklenmesi amacıyla 2021 yılında hayata geçirdiği Halkent Sosyal Girişimcilik Merkezi, Sosyal Girişimcilik Güçlendirme ve Uyum Projesi kapsamında hayata geçirdiği kurslarla fark yarattı. Projenin Ankara'da gerçekleştirilen kapanış toplantısına da katılan büyükşehir ekipleri, her detayı düşünülmüş atölyeleriyle yüzlerce kursiyere yeni bir meslek edindirirken örnek projeleri de beğeni topladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kurs merkezleri 27 Temmuz Pazartesi gününden itibaren YKS tercihi yapacak olan öğrencileri bekliyor. Üniversite adayı gençlerin sınav kadar önemli olan doğru ve bilinçli tercih yapması için kapılarını açan Büyükşehir, pazar hariç her gün 8 ile 17 saatleri arasında merkezde ve ilçelerde bulunan kurs merkezlerinde uzman rehber öğretmenler eşliğinde 10 Ağustos'a kadar tercih danışmanlığı konusunda ücretsiz hizmet verecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'ta tarımsal üretim faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki Kumdere Mahallesi ile Muratlı, Topçu, Özlüce ve Yenice mahallelerine kadar uzanan yol ağında çalışmaları sona erdirdi. Ekipler ayrıca Tarsus Mahmut Ağa Mahallesi ile Ballıca ve Heleke mahallelerini birbirine bağlayan ve bozuk zemini nedeniyle şikayetlere neden olan yolu da sati asfalt ile kaplayarak güvenli geçiş yapıları duruma getirdi. Değişik türde birçok hayvana ev sahipliği yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı, yeni doğan yavrulara da yuva olmaya devam ediyor. Tarsus Doğa Parkı, binlerce hayvana sunduğu konfor sayesinde her yıl yeni üyelerin de dünyaya gelmesine olanak tanıyor. Her detayın düşünüldüğü parkta güvende olan hayvanlar, yavrularını da konforlu bir ortamda büyütme şansını yakalıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mersin Sinema Ofisi tarafından hayata geçirilen Açık Hava Sinema Günlerinin ilk gösteriminde Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi Kültür Park'ta sinema severlerle buluştu. Yaz boyunca devam edecek gösterimlerle Mersinliler hem nitelikli yapımlarla buluşacak hem de kentin sosyal yaşamına renk katan kültür ve sanat etkinliklerinin tadını çıkaracak. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
3: Yok kelimesi omega yapıda yok.
4: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
5: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
4: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
3: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
8: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz.
10: İletişim 0501 686 4044.
3: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
11: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.

0: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Müjde Mezitli, Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Bütün ürünler kampanyalı olup siz sayın müşterilerimizin hizmetine sunulmuştur. Mavi beyaz eşya 0543 582 91 24.
5: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

0: Müşteri memnuniyeti, kaliteli ürün, ucuz fiyat garantisiyle Mavi Beyaz Eşya 543-582-9124.
1: İçel Efendim 95.0.

0: Mavi beyaz eşya Davultepe Opet petrol bitişiğinde 0543 582 91 24.
1: Mersin ne istiyorsa o. İçel efendim. İçel efendim.

0: Mavi Beyaz Eşya'da Mersin'de en uygun fiyat garantisiyle alışverişlerinizi yapabilirsiniz. 0543 582 91 24.
1: Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Soğutucu ve derin dondurucu, mavi beyaz eşyada. 0543 582 91 24.
1: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

0: Reklam tanıtır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: ettiğinizde.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
0: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
5: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
0: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
8: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
0: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
12: Mavi Beyaz Eşya'nın sponsorluğunda hazırlanan Arabesk Fırtınası sona erdi.
13: Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

ay gülümü. Gidiyordum o an sanki ölüme. Sürselerdi inan beni zulüme, kıymasalardı nazlı gülüme. Ne babam anlar beni, şimdi ne canım. Yaralar içinde sızlar bir yanım. Yüreğim değil, kalbim değil, aşkın değil, elimde değil be canım.

İnan bana, sensiz bir günüm mutlu geçmiyor. Bu kalp seninle yaşadı, seninle de ölmek istiyor. O bakışın, o gülüşün, bir de gözlerime bakıp seni deliler gibi seviyorum deyişin aklımdan hiç çıkmıyor.

Beni benden alıp gittin sevgilim. Seninle yaşayan o can benimdir. Bir gece uykunda duyarsan bir ah, acılı, hüzünlü o da benimdir. Bir gece uykunda duyarsan bir ah, acılı, hüzünlü o da benimdir. O da benimdir.

baktığın yerde, gördüğün hayaller serap benimdir. Sevmek bu, sevmek bu, delice sevmek bu. Seninle var olan, seninle var olan her şey.

0: Haberler.
1: CHP'nin önceki dönem milletvekillerinden 264'ü partiden istifa ettiklerini ortak açıklamayla duyurdu. İstifa eden isimler CHP'nin tüzel kişiliğini bir gün geri alana kadar partiden geçici olarak ayrıldıklarını belirterek Özgür Özel liderliğindeki yeni partiye destek vereceklerini açıkladı. Ahbap soruşturmasının dördüncü dalgasında 13 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu, Hayko Cepkin ifade verecek. Gülistan Doku soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturmada tutuklu bulunan eski Tunceli valisi Tuncay Soner, koruma polisi Şükrü Eroğlu, emekli polis memuru Gökhan Ertok, dijital delillerle ilgili yeniden Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin uydu haberleşme altyapısını güçlendirecek yeni nesil TürkSat Biruni uydusunun filoya katılacağını açıkladı. Katar'la geliştirilen stratejik ortaklık kapsamında hayata geçirilecek projeyle Türkiye'nin uzaydaki haberleşme kapasitesinin artırılması ve küresel hizmet ağının genişletilmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki 21 eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezinde LGS ve YKS öğrencilerine yönelik ücretsiz yaz atölyeleri düzenliyor. LGS öğrencileri için fen, matematik, Türkçe, İngilizce, sosyal bilgiler, satranç ve masa tenisi atölyeleri yer alırken, YKS öğrencileri de fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, Türkçe, matematik atölyelerinden yararlanabiliyor. Mersin Ekonomi Platformu'nun istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda iktidar temsilcilerine kente uluslararası standartlarda bir fuar ve kongre merkezi kazandırılması talebi iletildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulan anne baba, yeğen ve annenin kız kardeşinin naaşı son yolculuğuna uğurlandı. Aile bireylerinin cenazesi dualarla toprağa verildi. Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonlarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 67 şüpheli yakalandı. Soruşturmalarda 20 milyar lirayı aşkın işlem hacmi tespit edildi. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde geçen sezon Mersin Gençler Birliği forması giyen 17 yaşındaki Belçim Naz Şahin Kanat kariyerinde önemli bir adım attı. Şahin Kanat, Euroleague ekiplerinden İspanyol temsilcisi Zaragoza'ya transfer oldu. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. etabı Macaristan Grand Prix'sini McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı. Norris bu sezonki ilk, kariyerinin ise 12. galibiyetini elde etti.
0: Haberler.
1: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat.

0: Mavi beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla her zaman.
2: Tıkla, ister uğra.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
5: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla

0: sizleri bekliyor. Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
2: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
3: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434.
3: Yok kelimesi omega yapıda yok.
4: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
5: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
4: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
3: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

Gel de isyan etme böyle kadere. Kim olsa yıkılır böyle habere. Yaz gününde dondum kaldım öylece. Annem, annem diye yandım o gece. Yandım o gece.

0: İzlemesen de özlüyorum. Hiç gelmesen de bekliyorum. Rüyamda seni hep görüyorum. Hala seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok seviyorum.
1: Reklam tanıtı.
2: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.

0: Buse Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Mom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 05

0: 505 990 66-25.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Merkezinde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
1: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
3: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
5: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24

gitmiştik ya, belki de ondandır. Duydum kızım, sen hala bana deli gibi aşık, deli gibi tutkunmuşsun. Sen hala beni deli gibi sever, deliler gibi özlermişsin. Sen hala bana aşık olsan ne olur, olmasan ne olur. Sen hala beni deli gibi sevsen ne olur, sevmesen ne olur. Ben seninle yaşarken şunu anladım kızım, senden bana ne köy ne de kasap olur. Sen var ya sen, sen hayatımda tanıdığım en yalan, en yılan, en sahtekar olansın. Sen var ya sen, ulan akrep kendini sokan, ulan çıngıraklı yılan. Sen benim ömrümü, sen benim yüreğimi tükettin. Allah da seni tüketsin. Çünkü

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.

0: Busam Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 5133 özkayatuz.com.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
10: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
11: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
12: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
11: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce,

0: Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

kadersiz, belki bu aşk kadersiz. Bir bilseydik şimdi biz ağlamazdık. Anlasaydık belki de ağlamazdık.

ayrılık zor biliyorum. Beni biraz anlasaydın dar olmazdın. Bana biraz katlansaydın

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Reklam tanıtım.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya

0: Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 51 33 özkayatuz.com.

0: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
0: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
4: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.

0: Su hayattır. Su hastanesi.
1: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
0: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve İklim Yatırım Fonları'nın desteğiyle Yeşil Şehirler Programı kapsamında hazırlayacağı Mersin Yeşil Şehir Eylem Planı için ilk adımı attı. İklim değişikliğinden ulaşım ve enerjiye, su ve atık su yönetiminden katı atık yönetimine, doğal alanlardan kentsel planlamaya kadar birçok başlıkların ele alındığı Çalıştay sonunda hazırlanacak eylem planıyla Mersin'in çevresel öncelikleri belirlenirken, kentin sürdürülebilir geleceğine yön verecek yatırımlar için de kapsamlı bir yol haritası oluşturulması hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kadınların ve gençlerin sosyoekonomik yönden güçlendirilmesi ve toplumsal uyumun desteklenmesi amacıyla 2021 yılında hayata geçirdiği Halkent Sosyal Girişimcilik Merkezi, Sosyal Girişimcilik Güçlendirme ve Uyum Projesi kapsamında hayata geçirdiği kurslarla fark yarattı. Projenin Ankara'da gerçekleştirilen kapanış toplantısına da katılan büyükşehir ekipleri, her detayı düşünülmüş atölyeleriyle yüzlerce kursiyere yeni bir meslek edindirirken örnek projeleri de beğeni topladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kurs merkezleri 27 Temmuz Pazartesi gününden itibaren YKS tercihi yapacak olan öğrencileri bekliyor. Üniversite adayı gençlerin sınav kadar önemli olan doğru ve bilinçli tercih yapması için kapılarını açan Büyükşehir, pazar hariç her gün 8 ile 17 saatleri arasında merkezde ve ilçelerde bulunan kurs merkezlerinde uzman rehber öğretmenler eşliğinde 10 Ağustos'a kadar tercih danışmanlığı konusunda ücretsiz hizmet verecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus'ta tarımsal üretim faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki Kumdere Mahallesi ile Muratlı Topçu Özlüce ve Yenice mahallelerine kadar uzanan yol ağında çalışmaları sona erdirdi. Ekipler ayrıca Tarsus Mahmut Ağa Mahallesi ile Ballıca ve Heleke mahallelerini birbirine bağlayan ve bozuk zemini nedeniyle şikayetlere neden olan yolu da sati asfalt ile kaplayarak güvenli geçiş yapıları duruma getirdi. Değişik türde birçok hayvana ev sahipliği yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı, yeni doğan yavrulara da yuva olmaya devam ediyor. Tarsus Doğa Parkı, binlerce hayvana sunduğu konfor sayesinde her yıl yeni üyelerin de dünyaya gelmesine olanak tanıyor. Her detayın düşünüldüğü parkta güvende olan hayvanlar, yavrularını da konforlu bir ortamda büyütme şansını yakalıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mersin Sinema Ofisi tarafından hayata geçirilen Açık Hava Sinema Günleri'nin ilk gösteriminde Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi Kültür Park'ta sinema severlerle buluştu. Yaz boyunca devam edecek gösterimlerle Mersinliler hem nitelikli yapımlarla buluşacak hem de kentin sosyal yaşamına renk katan kültür ve sanat etkinliklerinin tadını çıkaracak. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardım.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Buse.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
8: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima

0: kalorifer Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik. Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-3956. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. Şubesi ile Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
3: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
4: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
3: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Haberler.
0: CHP'nin önceki dönem milletvekillerinden 264'ü partiden istifa ettiklerini ortak açıklamayla duyurdu. İstifa eden isimler CHP'nin tüzel kişiliğini bir gün geri alana kadar partiden geçici olarak ayrıldıklarını belirterek Özgür Özel liderliğindeki yeni partiye destek vereceklerini açıkladı. Ahbap soruşturmasının dördüncü dalgasında 13 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu, Hayko Cepkin ifade verecek. Gülistan'daki soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturmada tutuklu bulunan eski Tunceli valisi Tuncay Soner, koruma polisi Şükrü Eroğlu, emekli polis memuru Gökhan Ertok, dijital

0: Türkiye'nin uzaydaki haberleşme kapasitesinin artırılması ve küresel hizmet ağının genişletilmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki 21 eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezinde LGS ve YKS öğrencilerine yönelik ücretsiz yaz atölyeleri düzenliyor. LGS öğrencileri için fen, matematik, Türkçe, İngilizce, sosyal bilgiler, satranç ve masa tenisi atölyeleri yer alırken, YKS öğrencileri de fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, Türkçe, matematik atölyelerinden yararlanabiliyor. Mersin Ekonomi Platformu'nun istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda iktidar temsilcilerine kente uluslararası standartlarda bir fuar ve kongre merkezi kazandırılması talebi iletildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulan anne baba, yeğen ve annenin kız kardeşinin naaşı son yolculuğuna uğurlandı. Aile bireylerinin cenazesi dualarla toprağa verildi. Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonlarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 67 şüpheli yakalandı. Soruşturmalarda 20 milyar lirayı aşkın işlem hacmi tespit edildi. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde geçen sezon Mersin Gençler Birliği forması giyen 17 yaşındaki Belçim Naz Şahin Kanat kariyerinde önemli bir adım attı. Şahin Kanat, Euroleague ekiplerinden İspanyol temsilcisi Zaragoza'ya transfer oldu. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. etabı Macaristan Grand Prix'sini McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı. Norris bu sezonki ilk, kariyerinin ise 12. galibiyetini elde etti.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Yok kelimesi omega yapıda yok.
6: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
7: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
6: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Cumartesi pazar açık olan
5: Filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
8: Akbelen Bulvarı Karayolları Çaprazı'nda 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
9: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
10: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
11: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
11: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
11: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
12: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
13: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
14: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
15: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0352

0: 24 359 33 27 Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434-33.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

0: Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar, 7-24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta, bu frekansta. İçel FM 95.0.
1: Söyleyemedim ki hiç kimseye, ne dağlara ne taşlara. Bu gizli yaramı hep içimde sakladım. Ah be cancağızım, bilsen nasıl pişman, nasıl perişan. Ayrılık ölümmüş bilemezdim. Bilseydim seni hiç bırakmazdım. Neredesin ey kara sevdam? Ne yerin belli, ne yurdun, ne adresin, ne telefonun. Hiçbiri yok bende. Ama sen varsın halen yüreğimde, bedenimde. Unutma, bekliyorum seni ölene kadar. Ama sen bekleme son nefesimi ölene kadar. Dön gel bana, dön gel benim gizli yaram. Can canlısın.

0: Reklam kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
2: Mavi, beyaz eşya nokta.com'da. İster tıkla, ister uğra.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi Kursu Belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Buzemom'dan dev kampanya.
6: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
5: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
6: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buzem Home.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505-990-66-25.
8: Hırdavat ve tarım makineleri.

0: Üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Su hayattır. Su Hastanesi.
3: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
2: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetimizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
11: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
12: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
11: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
13: Cumartesi pazar açık olan
10: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
13: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
14: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
15: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
16: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
17: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
18: Bir güneş batışında 5

0: İçel FM 95.0.
1: Bir güneş batışında 5 taverna.

0: İçel FM 95.0.
1: Gün batımına yakışan şarkılar.

0: Toprak çökse, yer yarılsa da sen benimsin, benimsin.
1: İçel FM 95.0.
2: Gün biterken de, başlarken de İçel FM.

0: Yeşil FM 95.0.
1: Taverna müziğinin en sevilenleri bu programda.

0: güneş batışında, bir güneş batışında, beş taverna, beş taverna sona erdi, sona erdi.
1: Reklam tanıtır. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız.

şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tozu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
0: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Mersin ne istiyorsa o. İçel efendim, İçel efendim.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve İklim Yatırım Fonları'nın desteğiyle Yeşil Şehirler Programı kapsamında hazırlayacağı Mersin Yeşil Şehir Eylem Planı için ilk adımı attı. İklim değişikliğinden ulaşım ve enerjiye, su ve atık su yönetiminden katı atık yönetimine, doğal alanlardan kentsel planlamaya kadar birçok başlıkların ele alındığı Çalıştay sonunda hazırlanacak eylem planıyla Mersin'in çevresel öncelikleri belirlenirken, kentin sürdürülebilir geleceğine yön verecek yatırımlar için de kapsamlı bir yol haritası oluşturulması hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kadınların ve gençlerin sosyoekonomik yönden güçlendirilmesi ve toplumsal uyumun desteklenmesi amacıyla 2021 yılında hayata geçirdiğim Halkkent Sosyal Girişimcilik Merkezi, sosyal girişimcilik güçlendirme ve uyum projesi kapsamında hayata geçirdiği kurslarla fark yarattı. Projenin Ankara'da gerçekleştirilen kapanış toplantısına da katılan büyükşehir ekipleri, her detayı düşünülmüş atölyeleriyle yüzlerce kursiyere yeni bir meslek edindirirken örnek projeleri de beğeni topladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kurs merkezleri 27 Temmuz Pazartesi gününden itibaren YKS tercihi yapacak olan öğrencileri bekliyor. Üniversite adayı gençlerin sınav kadar önemli olan doğru ve bilinçli tercih yapması için kapılarını açan Büyükşehir, pazar hariç her gün 8 ile 17 saatleri arasında merkezde ve ilçelerde bulunan kurs merkezlerinde uzman rehber öğretmenler eşliğinde 10 Ağustos'a kadar tercih danışmanlığı konusunda ücretsiz hizmet verecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'ta tarımsal üretim faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki Kumdere Mahallesi ile Muratlı, Topçu, Özlüce ve Yenice mahallelerine kadar uzanan yol ağında çalışmaları sona erdirdi. Ekipler ayrıca Tarsus Mahmut Ağa Mahallesi ile Ballıca ve Heleke mahallelerini birbirine bağlayan ve bozuk zemini nedeniyle şikayetlere neden olan yolu da sati asfalt ile kaplayarak güvenli geçiş yapıları duruma getirdi. Değişik türde birçok hayvana ev sahipliği yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı, yeni doğan yavrulara da yuva olmaya devam ediyor. Tarsus Doğa Parkı, binlerce hayvana sunduğu konfor sayesinde her yıl yeni üyelerin de dünyaya gelmesine olanak tanıyor. Her detayın düşünüldüğü parkta güvende olan hayvanlar, yavrularını da konforlu bir ortamda büyütme şansını yakalıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mersin Sinema Ofisi tarafından hayata geçirilen Açık Hava Sinema Günlerinin ilk gösteriminde Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi Kültür Park'ta sinema severlerle buluştu. Yaz boyunca devam edecek gösterimlerle Mersinliler hem nitelikli yapımlarda buluşacak hem de kentin sosyal yaşamına renk katan kültür ve sanat etkinliklerinin tadını çıkaracak. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardım.
1: Reklam kazandırır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.

0: Busam Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.

0: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: CHP'nin önceki dönem milletvekillerinden 264'ü partiden istifa ettiklerini ortak açıklamayla duyurdu. İstifa eden isimler CHP'nin tüzel kişiliğini bir gün geri alana kadar partiden geçici olarak ayrıldıklarını belirterek Özgür Özel liderliğindeki yeni partiye destek vereceklerini açıkladı. Ahbap soruşturmasının dördüncü dalgasında 13 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu, Hayko Cepkin ifade verecek. Gülistan Doku soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturmada tutuklu bulunan eski Tunceli valisi Tuncay Soner, koruma polisi Şükrü Eroğlu, emekli polis memuru Gökhan Ertok, dijital delillerle ilgili yeniden Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin uydu haberleşme altyapısını güçlendirecek yeni nesil TürkSat Biruni uydusunun filoya katılacağını açıkladı. Katar'la geliştirilen stratejik ortaklık kapsamında hayata geçirilecek projeyle Türkiye'nin uzaydaki haberleşme kapasitesinin artırılması ve küresel hizmet ağının genişletilmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki 21 eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezinde LGS ve YKS öğrencilerine yönelik ücretsiz yaz atölyeleri düzenliyor. LGS öğrencileri için fen, matematik, Türkçe, İngilizce, sosyal bilgiler, satranç ve masa tenisi atölyeleri yer alırken, YKS öğrencileri de fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, Türkçe, matematik atölyelerinden yararlanabiliyor. Mersin Ekonomi Platformu'nun istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda iktidar temsilcilerine kente uluslararası standartlarda bir fuar ve kongre merkezi kazandırılması talebi iletildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulan anne baba, yeğen ve annenin kız kardeşinin naaşı son yolculuğuna uğurlandı. Aile bireylerinin cenazesi dualarla toprağa verildi. Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonlarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 67 şüpheli yakalandı. Soruşturmalarda 20 milyar lirayı aşkın işlem hacmi tespit edildi. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde geçen sezon Mersin Gençler Birliği forması giyen 17 yaşındaki Belçim Naz Şahin Kanat kariyerinde önemli bir adım attı. Şahin Kanat, Euroleague ekiplerinden İspanyol temsilcisi Zaragoza'ya transfer oldu. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. etabı Macaristan Grand Prix'sini McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı. Norris bu sezonki ilk, kariyerinin ise 12. galibiyetini elde etti. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
6: Mersin ne istiyorsa o. İçel efendim. İçel efendim.

0: ona ait ne varsa. İçimde paramparça, mazimi sayfa sayfa. Unutmak istiyorum, unutmak istiyorum.
1: Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

sellere kaptırma dostum. Ömür bir mum gibi eriyip gider. Yüzünde çizgiler belirir dostum. Sanma ki yalancı yıllar söz dinle. Hayatı uçurur, götürür dostum. Şu yeşil yapraklar kışa dayanmaz. Dalında kuruyup dökülür dostum. Gözyaşı dertlerim.

Kimse de gerçek aşkın yeri yok. Kimi görsen, kimi sevsen derdi çok. Bu hayatta bize göre sevgi yok. Vazgeç gönül, sen bu tatlı sevdadan vazgeç. Zor bulursun şu dünyada dengini. Sevdi sanır, kaptırırsın kendini. Bir gün olur, nazara çeker kendini. Vazgeç gönül, sen bu tatlı sevdadan.

0: ettiğinizde.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
0: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa

0: Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
3: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
11: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
12: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal

0: sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: İçel FM 95.0.

Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İç Alef'em 95.0.

Bir vefasız yâre kul ettin beni. Diyardan diyara sürgün giderim. İbret mi yarattın? İbret mi yarattın Allah'ım beni? Bu aşkın peşinde yorgun giderim.

Kulun acımıyor Tanrım, sen acı bana. Bu kara sevdayı unuttur bana. Bir şans ver, bir şans daha ver kaderim dost olsun bana. Yoksa kaderime dargın giderim.

0: düşmüşüm. Ateşe düşmüşüm. Ateşe düşmüşüm, söndürenim yok. Şansımı tersine döndürenim yok. Gülmeyen yüzümü, gülmeyen yüzümü güldürenim yok. Bir tek tebessüme vurgun giderim, vurgun giderim.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve İklim Yatırım Fonları'nın desteğiyle Yeşil Şehirler Programı kapsamında hazırlayacağı Mersin Yeşil Şehir Eylem Planı için ilk adımı attı. İklim değişikliğinden ulaşım ve enerjiye, su ve atık su yönetiminden katı atık yönetimine, doğal alanlardan kentsel planlamaya kadar birçok başlıkların ele alındığı Çalıştay sonunda hazırlanacak eylem planıyla Mersin'in çevresel öncelikleri belirlenirken, kentin sürdürülebilir geleceğine yön verecek yatırımlar için de kapsamlı bir yol haritası oluşturulması hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kadınların ve gençlerin sosyoekonomik yönden güçlendirilmesi ve toplumsal uyumun desteklenmesi amacıyla 2021 yılında hayata geçirdiği Halkkent Sosyal Girişimcilik Merkezi, Sosyal Girişimcilik Güçlendirme ve Uyum Projesi kapsamında hayata geçirdiği kurslarla fark yarattı. Projenin Ankara'da gerçekleştirilen kapanış toplantısına da katılan büyükşehir ekipleri, her detayı düşünülmüş atölyeleriyle yüzlerce kursiyere yeni bir meslek edindirirken örnek projeleri de beğeni topladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kurs merkezleri 27 Temmuz Pazartesi gününden itibaren YKS tercihi yapacak olan öğrencileri bekliyor. Üniversite adayı gençlerin sınav kadar önemli olan doğru ve bilinçli tercih yapması için kapılarını açan Büyükşehir, pazar hariç her gün 8 ile 17 saatleri arasında merkezde ve ilçelerde bulunan kurs merkezlerinde uzman rehber öğretmenler eşliğinde 10 Ağustos'a kadar tercih danışmanlığı konusunda ücretsiz hizmet verecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'ta tarımsal üretim faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki Kumdere Mahallesi ile Muratlı, Topçu, Özlüce ve Yenice mahallelerine kadar uzanan yol ağında çalışmaları sona erdirdi. Ekipler ayrıca Tarsus Mahmut Ağa Mahallesi ile Ballıca ve Heleke mahallelerini birbirine bağlayan ve bozuk zemini nedeniyle şikayetlere neden olan yolu da sati asfalt ile kaplayarak güvenli geçiş yapıları duruma getirdi. Değişik türde birçok hayvana ev sahipliği yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı, yeni doğan yavrulara da yuva olmaya devam ediyor. Tarsus Doğa Parkı, binlerce hayvana sunduğu konfor sayesinde her yıl yeni üyelerin de dünyaya gelmesine olanak tanıyor. Her detayın düşünüldüğü parkta güvende olan hayvanlar, yavrularını da konforlu bir ortamda büyütme şansını yakalıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mersin Sinema Ofisi tarafından hayata geçirilen Açık Hava Sinema Günlerinin ilk gösteriminde Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi Kültür Park'ta sinema severlerle buluştu. Yaz boyunca devam edecek gösterimlerle Mersinliler hem nitelikli yapımlarda buluşacak hem de kentin sosyal yaşamına renk katan kültür ve sanat etkinliklerinin tadını çıkaracak. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardım.
2: Reklam kazandırır.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de

0: 01 326 90 12 624 34 34.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
8: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
7: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
14: Yok kelimesi omega yapıda yok.
15: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
16: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
15: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
17: Cumartesi pazar açık olan
14: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
17: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167, 542 252 4167. Mersin.
18: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
19: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel efendim.

0: İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Maksat muhabbet olsun başlıyor.

İyi günler Arabesk'in kalbi İçel FM dinleyicileri. Maksat muhabbet olsun diye yine mikrofonun başına geçtim. Zaten mesele bazen ne şarkı ne de ses oluyor. Maksat muhabbet olsun.

0: Şelefem 95.0.
1: Bazı şarkılar tam zamanında gelir, bazıları geç kalmış bir cümle gibidir. Hangisi sana denk düşerse, maksat muhabbet olsun.

0: İçel FM 95.0.
1: Maksat muhabbet olsun.
2: Dert dediğin paylaşınca azalır derler. Biraz da şarkıyla hafifletelim.
1: Maksat muhabbet olsun.

0: İçel FM 95.0.
1: Günün yorgunluğu geçer. Geriye sadece ruhumuzda iz bırakan tınılar kalır. Maksat muhabbet olsun.

Bekle bekle geçer benim hayatım. Bekle bekle geçer benim hayatım.

0: geçer. Benim hayatım beklemekle geçer. Benim hayatım.
1: İçel FM 95.0.
2: Maksat muhabbet olsun.
3: Hayat planlar yapmakla meşgulken başımıza gelenlerdir.
2: Maksat muhabbet olsun.

0: Reklam tanıtır.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
5: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
7: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
3: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Maksat muhabbet olsun. Devam.

0: Açel FM 95.0.
1: İnsan bazen hiçbir sebep yokken de bir şarkıya tutunur. Maksat muhabbet olsun.

0: İçel FM 95.0.
1: Maksat muhabbet olsun.
2: Bazen en uzun yolculuk insanın kendi içine yaptığı yolculuktur.
1: Maksat muhabbet olsun.

Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Her gün doğan güneş iki, aşkının ateşiyle nasıl yandığımı bilesin diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Yakamozlara ışık veren dolunayı, o güzelliğini bana unutturmasın diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Seni bana bahşeden yüce yaradanı. Olur ya senden başkasını bana sevdirmesin diye. Sözüm söz ölümüne seveceğim. Sözüm söz iste canım vereceğim. Sözüm söz sen çağır ben geleceğim. Sana yemin, sana yemin, sana söz.

0: İçel FM 95.0.
1: Maksat muhabbet olsun.
2: Gürültülü bir dünyada sessizliği bulmak zordur. Bazen sessizliğin kendisi bir şarkının melodisinde gizlidir.
1: Maksat muhabbet olsun.

0: İçel FM 95.0.
1: Kalbinizin ritmiyle aynı frekanstayız. Ne hissediyorsanız biz de oradayız. Maksat muhabbet olsun.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve İklim Yatırım Fonları'nın desteğiyle Yeşil Şehirler Programı kapsamında hazırlayacağı Mersin Yeşil Şehir Eylem Planı için ilk adımı attı. İklim değişikliğinden ulaşım ve enerjiye, su ve atık su yönetiminden katı atık yönetimine, doğal alanlardan kentsel planlamaya kadar birçok başlıkların ele alındığı Çalıştay sonunda hazırlanacak eylem planıyla Mersin'in çevresel öncelikleri belirlenirken, kentin sürdürülebilir geleceğine yön verecek yatırımlar için de kapsamlı bir yol haritası oluşturulması hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kadınların ve gençlerin sosyoekonomik yönden güçlendirilmesi ve toplumsal uyumun desteklenmesi amacıyla 2021 yılında hayata geçirdiğim Halkkent Sosyal Girişimcilik Merkezi, Sosyal Girişimcilik Güçlendirme ve Uyum Projesi kapsamında hayata geçirdiği kurslarla fark yarattı. Projenin Ankara'da gerçekleştirilen kapanış toplantısına da katılan büyükşehir ekiplerim, her detayı düşünülmüş atölyeleriyle yüzlerce kursiyere yeni bir meslek edindirirken örnek projeleri de beğeni topladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kurs merkezleri 27 Temmuz Pazartesi gününden itibaren YKS tercihi yapacak olan öğrencileri bekliyor. Üniversite adayı gençlerin sınav kadar önemli olan doğru ve bilinçli tercih yapması için kapılarını açan Büyükşehir, pazar hariç her gün 8 ile 17 saatleri arasında merkezde ve ilçelerde bulunan kurs merkezlerinde uzman rehber öğretmenler eşliğinde 10 Ağustos'a kadar tercih danışmanlığı konusunda ücretsiz hizmet verecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus'ta tarımsal üretim faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki Kumdere Mahallesi ile Muratlı Topçu Özlüce ve Yenice mahallelerine kadar uzanan yol ağında çalışmaları sona erdirdi. Ekipler ayrıca Tarsus Mahmut Ağa Mahallesi ile Ballıca ve Heleke mahallelerini birbirine bağlayan ve bozuk zemini nedeniyle şikayetlere neden olan yolu da sati asfalt ile kaplayarak güvenli geçiş yapıları duruma getirdi. Değişik türde birçok hayvana ev sahipliği yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı, yeni doğan yavrulara da yuva olmaya devam ediyor. Tarsus Doğa Parkı, binlerce hayvana sunduğu konfor sayesinde her yıl yeni üyelerin de dünyaya gelmesine olanak tanıyor. Her detayın düşünüldüğü parkta güvende olan hayvanlar, yavrularını da konforlu bir ortamda büyütme şansını yakalıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mersin Sinema Ofisi tarafından hayata geçirilen Açık Hava Sinema Günleri'nin ilk gösteriminde Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi Kültür Park'ta sinema severlerle buluştu. Yaz boyunca devam edecek gösterimlerle Mersinliler hem nitelikli yapımlarda buluşacak hem de kentin sosyal yaşamına renk katan kültür ve sanat etkinliklerinin tadını çıkaracak. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardım.
1: Maksat muhabbet olsun, sona erdi.

0: ve beyaz eşyada. Bir tıkla kapında. Haydi tıkla her zaman uygun fiyata.
1: Mavi beyaz eşya nokta com'da. İster tıkla ister uğra. Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
2: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
3: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
2: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
1: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
7: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
13: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
13: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
13: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
14: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
15: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

öyle bir vurdu ki hasretin beni. Günlerdir sokağa çıkamıyorum. Sensizlik gözümden okunur diye kimsenin yüzüne bakamıyorum. Kimsenin gözüne bakamıyorum.

da yaşanmış günlerim vardı. Her biri sen dolu hatıralardı. Ellerim titredi,

0: Reklam tanıtım.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.

0: Adam dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse'm Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Su hayattır. Su Hastanesi.
4: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
3: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
8: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetimizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
9: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
13: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
14: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
15: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
16: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
17: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip

0: İbet, anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

0: gelemez misin?
1: Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

parçası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TIMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.

0: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsa Mom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
5: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
6: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
5: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
7: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 3956. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajı.

0: Avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
2: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

Bütün ayrılıkların hesabı benden soruldu. Bütün acılı şarkıların, bütün hazin sevdaların. Gittiğim gün her çiçeğe bir gözyaşı, her kelebeğe bir ağıt. Bana da yüzlerce şiir düştü. Yazmaya mahkum gözlerin için. Ben ki dönüşüne hasret yaşadım bütün nisanları ve gülüşüne hasret bütün baharları. Gel gör ki, gel gör ki bir dağ çarpar gibi çarptı yüreğim yokluğuna. Bir ben bilirim, bir ben bilirim gururumu hangi taşlara vurduğumu, başımı hangi duvarlara ve hangi uçurumlara köprüler kurduğumu. Bir sana, tek sana kavuşmak için.

sen gideri. Bütün yollarımın yolları kesik. Bütün dallarımın dalları kırık. Kaç geceye bekçi, kaç sabaha nöbetçi ve kaç uykusuz trene biletçi oldun. Gelmedin ah, gelmedin.

Bir ucu kalbimde kaldı bu sevdanın. Bir ucu ellerinde. Bir adımı sende kaldı sonumun. Bir adımı sabrımda. Çünkü bulutlara çizilmiş, yıldızlara yazılmış ve yüreğime kazılmış bir kara sevdaydı bu. Günlerce kışlardan güneş, karlardan ateş topladım ve bütün ölümleri erteledim. Bir sana, tek sana dokunmak için. Oysa daha gittiğin gün uykularımı çaldım göz bebeklerimden, dizlerimde uyuttum, acılarımı kopardım yüreğimden, izlerinde avuttum ve sözümü de tuttum yanarak için için. Ve işte bugün unutmayı da unuttum.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İç Alef'em 95.0.

0: Reklam tanıtır. Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
4: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
5: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
6: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
5: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
7: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 45 90.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
9: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
10: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
11: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemekleri

0: Hepimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: İçel FM 95.0.
8: Ayrılığın adını kalbime yazdım. Neden içiyorsun diye sorma. Sen hiç aşık olmadın mı be kanka? Neden ağlıyorsun diye sorma. Sorma.

0: Gecenin Sesi başlıyor.
1: Gecenin en sakin saatlerinde radyonuz açıksa bilin ki yalnız değilsiniz. Gecenin Sesi programında mikrofon başında ben Kerem. Bu gece kalbinize dokunan, hatıraları uyandıran ve belki de içinizde saklı kalan duygulara tercüman olan şarkılarla birlikte olacağız. Duyguların ve melodilerin buluştuğu bu yolculuk başlıyor. Yaralı.

0: İçel efendim.
1: İstanbul'da yumuşacık kararırken ortalık içimde kımıldayan bir şeyler gibi. Gecenin sakinliği radyomuza yansırken müziğin en güzel hali İçel efendim 95.0 frekansında sizlerle buluşuyor.

0: size. Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0500

0: 06-035-34-33.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533-974-4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
4: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324-359-3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: İçel FM. Bazı geceler susmak yetmez. Bir şarkı gerekir. İşte tam o anda doğru frekanstasınız. Gecenin sesi kalbinize dokunmaya devam ediyor.

0: İçel FM.
1: Arabesk müzik denince akla gelen efsane isimlerden biri Ferdi Baba. Onun şarkıları yıllardır dillerde ve gönüllerde. Gecenin sesinde bu özel yorum sizinle.
2: Bu akşam hayalin canlandı gözlerinde. Işık oluyorsun bana kalbimde.

başkası. Seni bunca sevmez benden başkası. Ölürsem sen ağla arkamdan yeter. Gelmesin kabrime senden başkası.

0: İçel efendim.
1: Gecenin en huzurlu anlarında müziğin sesi radyonuzdan yükselmeye devam ediyor. Belki bir çay eşliğinde, belki de sessiz bir gecede dinliyorsunuz. Gecenin sesinde birlikte.

0: İçel FM.
1: Seviyorum seni. Yaşıyoruz çok şükür der gibi. Nazım Hikmet'in unutulmaz dizeleriyle kısa bir mola verdik. Şimdi müziğin sesi yeniden yükseliyor. İçel FM'de programımız.

0: İçel FM
1: 95.0 frekansında Gecenin Sesi programı tüm duygusuyla devam ediyor. Şimdi kalplerinize dokunacak bir eser geliyor.

0: İçel FM.
1: Şimdi arabesk müziğin kendine has yorumcularından biri geliyor. Sesiyle her zaman fark yaratan İbrahim Tatlıses. İmparatorun söylediği her şarkı

0: İç Elefe.
1: Gecenin en derin saatlerinde duygular biraz daha yüksek sesle konuşur. Radyonuzdan yükselen her melodi kalbinize dokunmak için burada. Gecenin sesiyle yalnız değilsiniz.

Arabesk müziğin güçlü kadın seslerinden biri sırada. Yıllardır söylediği şarkılarla gönüllerde yer eden Bergen, İçel FM 95.0 frekansında sizlere seslenecek. Kadın!

0: İçel FM.
1: Gecenin en huzurlu anlarında müziğin sesi radyonuzdan yükselmeye devam ediyor. Belki bir çay eşliğinde, belki de sessiz bir gecede dinliyorsunuz. Gecenin sesinde birlikteyiz.

0: İçel FM.
1: Gece yavaş yavaş derinleşirken arabesk şarkılar kalplere dokunmaya devam ediyor. Şimdi arabesk müziğin kurucu isimlerinden biri geliyor. Orhan Gencebay ile devam ediyor.

0: İçel FM.
1: Gecenin bu saatlerinde radyonuz açıksa müziğin büyüsünü hissediyorsunuz demektir. Şarkılar bazen bir dost gibi yanımızda olur. Gecenin sesinde geceyi birlikte paylaşırız.

0: Beachel FM.
1: Ben bazen radyoyu sadece şarkı için değil, ses duymak için açarım. Belki sen de öylesindir. O zaman doğru yerdesin.

0: Açıl FM.
1: Arabesk müziğin sevilen isimlerinden biri geliyor. Taverna Kralı Arif Susam. Gece saatlerine çok yakışan bir yorum sizi bekliyor. İçel FM'de gecenin sesi son hızıyla devam ediyor.

Sonsuz bir aşktı bu paylaştığımız şimdi. Sensiz bir ömre mahkum oldu. Neydi bizi ayıran, seni benden koparan?

sonsuz bir aşktı bu paylaştığımız şimdi. Sensiz bir ömre mahkum oldu. Neydi bizi ayıran, seni benden koparan?

0: İçel efendim.
1: Gecenin bu en kuytu vaktinde sevdasını sessizce yüreğinde büyütenlere, sadakatle bekleyenlere gelsin sıradaki şarkımız. Hani diyor ya büyük usta, seviyorum seni. Ekmeği tuza banıp yer gibi, geceleyin ateşler içinde uyanarak, ağzımı da yayıp musluğa, su içer gibi.

0: İç Elef.
1: Arabesk müzik biraz da hayatın hikayesidir. Sevda, ayrılık ve özlem bu şarkılarda buluşur. Şimdi yine kalplerinizi ısıtacak bir yorum geliyor.

0: İçel FM.
1: Gece ilerliyor ama arabesk şarkılar hala bizimle. Şimdi sevilen bir yorum geliyor. İçel FM'de duyguların sesi olmaya devam ediyoruz. Radyolarınızın sesini kısmayın. Çünkü gecenin sesi 95.0 frekansında İçel FM'de sizlerle olmaya devam ediyoruz.

0: İçel FM.
1: Arabesk müziğin çocuk yaşta yıldızlaşan isimlerinden biri. Küçük yaşta başladığı müzik yolculuğunda yıllarca milyonların kalbine dokunan Ceylan ile programımıza devam ediyoruz.

0: İçele falan.
1: Arabesk bazen bir vedanın, bazen de yarım kalmış bir sevdanın hikayesidir. Her şarkı biraz hüzün, biraz da kalpten gelen bir sitem taşır.

0: İçel FM.
1: Arabesk'in en güzel yorumları bu gece 95.0 frekansında İçel FM'de sizlerle. En damar şarkıları dinlemek için frekanslarınızı bizden

0: İçel FM.
1: Arabesk müziğin duygusunu yıllarca güçlü yorumuyla dinleyiciye taşıyan Devran Çağlar. Yaşanmışlıkları notalara sığdıran o tanıdık sesiyle şimdi sizlerle.

yaşamaya alışacağım. Kolay olmayacak seni unutmak. Belki gece gündüz.

Unutmak isterken ben ağlamayı, unutmak isterken ben ağlamayı, başlarken günlerden günü saymayı, başlarken günlerden günü saymayı.

verdi. O gözler hayatı sevdiriverdi. O zalim hayatı sevdiriverdi.

0: Açıl FM.
1: Hatıralar geceleri daha çok ziyaret eder insanı. Her şarkı bir anıyı yeniden canlandırır. Bu gece geçmişe küçük bir yolculuk yapıyoruz.

0: İçel FM.
1: Arabesk müziğin en farklı, en özgün seslerinden biri. Sadece şarkılarıyla değil, sahnedeki tavrıyla da hafızalara kazınan bir isim. Azer Bülbül şimdi sizlerle.

0: İçel FM.
1: Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Gece ilerledikçe şarkılar da, duygular da biraz daha derinleşiyor. Gecenin en güzel

0: İçel efendim.
1: Belki şu an bir yerde aynı şarkıyı dinleyen iki yabancı aynı duyguda buluşuyor. Bu şarkımız şu anda bizi dinleyen tüm sevenlere armağan.

0: İçelef.
1: Arabesk müziğin güçlü kadın seslerinden biriydiniz. 90'lı yıllarda çıkardığı şarkılarla büyük kitlelere ulaşan Güllü, şimdi gecenin sesinde.

0: İçel FM.
1: Seviyorum seni. Denizi ilk defa uçakla geçer gibi, ilk kez hissedilen duygular gibi bazı şarkılarda insanda iz bırakır. İçel FM'de gecenin en güzel melodileri şimdi sizlerle. Programımız hız kesmeden devam ediyor.

0: İçel efem.
1: Arabesk müziğin klasik yorumlarından biri geliyor şimdi. Türk müziğinin zarif seslerinden Kamuran Akkor ile devam ediyoruz. Yorumundaki o eski zaman duygusu

0: İçel FM.
1: Gecenin bu saatlerinde radyonuz açıksa müziğin büyüsünü hissediyorsunuz demektir. Şarkılar bazen bir dost gibi yanımızda olur. Gecenin sesinde geceyi birlikte paylaşıyoruz.

0: İçel FM.
1: Gece yolculuğunda arabesk müzik en iyi dosttur. Şimdi arabeskin sevilen yorumcularından biri, arabeskin prensi Hakan Taşıyan sırada. İçel FM'de arabesk yolculuğumuz devam ediyor.

0: Gecenin sesi sona erdi.
1: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

İçindeyim of. Ne zaman güneş doğacak bilmiyorum. Hani mavi denizler vardı, mor dağlar. Bildiğim bir şarkı var, onu söylüyorum. Bildiğim bir şarkı var, onu söylüyorum. Bütün şarkılar gibi kederli. Sokaklar, caddeler, evler boş. Yüreğim boş. Sen yoksun, gittin gideli. Bildiğim bir şarkı var, onu söylüyorum.

yanmaz elimin değdiği ışıklar. Gel, o şarkıyı beraber söyleyelim. Tut ellerimden, beni aydınlığa çıkar. Tut ellerimden, beni aydınlığa çıkar. Bildiğim bir şarkı var, onu söylüyorum. Bildiğim bir şarkı var. Gel, beraber söyleyelim. Tut elimden, mavi denizlere, mor dağlara beraber gidelim. Bildiğim bir şarkı var, tüm güneşleri doğurtacak, tüm ışıkları yakacak. Gel,

Ben güle göre değilim öyle mi? Sevmiştim lan seni. Anlamadım benim sana olan yürek yaramı. Anlamadım benim sana olan sevdamı, anlamadım. Aklını yitirdim en sonunda. Sevdan mı aklımı başımdan aldı? Aklım başımda olmadığından mı seni sevdim, ben bile şaşırdım. Anlatamıyorum artık hiçbir şey kendime. Çünkü beni ben bile anlamıyorum artık. Sevdanın uğruna düştüğüm hallere bak, eyvah, eyvah, eyvah.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

beni terk etmenin, beni terk etmenin zamanımı yırttı. Beni terk etmenin, beni terk etmenin

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.
1: Aradığım ne varsa bil ki sende bulmuşum. Senden öncesi yoktu, seninle var olmuşum. Sende bütün ümitler, sende bütün özlemler. Beni bende arama, ben artık sen olmuşum. Döktüğüm gözyaşı yağmurun olsun. Aşkımın ateşi güneşin olsun. Merhamet istemem, o senin olsun. Yürekten sev beni, seversen eğer. Yıllarca hep sana uzandı elim. Ne sitem, ne isyan etmedi dilim. Aşkınla can versem pişman değilim. Sen de öyle sev, seversen eğer.

sensiz. En hazin şarkıların koynundayım. En karlı dağların yalnızlığında. Sensiz boş bir posta kutusu gibi kalbim. Senden gelmeyen habere, senden esmeyen rüzgara, senden gelmeyen selama ve seni getirmeyen yollara küskünüm. Ah, kaç roman anlatır bu sevdayı, kaç mektup, kaç şiir bilemem. Asırlık hayallerimi demledim ben bu sevdaya. Yeminliyim, sen gülmezsen gülemem. Sen gelmezsen, ecel gelse bile

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar, 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta, İçel FM 95.0.

0: güvenme hiçbir şeyine. Bir sel gelip alabilir. Bana bir şey olmaz deme. Gelip seni bulabilir. Karanlıkta kalsan bile yarın güneş doğabilir. Hayat bu hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir.
1: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.
2: Ben seni kaybetmek istemedim. Günden güne yitip gittin içimde. Söyleyemedim. Kurumuş dallara döndüm. Söndükçe yandım. Yandıkça söndüm. Seni kaybetmek istemedim. Zamanlar fazlaydı paylaşmak için. Bir bakış yeterdi anlatmaya. Anlamaya yeterdi bir tek kelime. Alışmak sevmekten daha beterdi. Ve zamansız gelen yarınsız bir sevgi. Bir gün, bir yerde